0: Analog. Analog. Analog.
1: Analog.
2: Analog.
1: 97,5.
2: Schwäbisch Hall.
1: 104,8.
0: Kreilsheim. I love Tewitz.